Shimira Chaneni Alon Guspo yali ya isihi ndimbo bayise ngo I smile ushobora kuba ofisi ibiguhagaritse umutima ariko ushobora kumwenyura kubera ko hariho wagukunze wonawe sundi ni Yesu rero ishobora kukongereza intege bikaguha umuneze.